0: bu çağıran yemiz kuş bat kötü. Tüyü şu darikin rüzet markattam seniz gomut. Başir Ahmet. Başir Hamda.
1: Yetkinçe zehir divan. What could notice?
0: Zancık şur. What could? Sözü yasa ağla kurmay.
1: Mager meturun fikri ise kapıya ayak.
0: Kapıyayım ha. Barkin, bey kapıya. Yelnizi kuni kutiyi uçmak, patçaya siyuvar. Gwarvantı, çıkaç osuk darikin, subhığı senet gomut.
1: Kya vanay? Rabısından rangan.
0: Rabısından rangan? Matlab, meturun fikri.
1: Natkar tari zemeyin kat fikri. Bosus uçan, tısoçan. Rob kit kinçu, tarkan mazbağ, zun hidi gasayt. Rat sund anigut dur kirit. Subhas aptab kalit, duhuk partum travan. Pak yorkun, tutrav nazar. Buç, sotu koşkun hava, kami anman çu çat maran.
0: Pais bret, kulen naivisar zuv açıçı, pajmaz bağman insanas dil muhit nevan.
1: Yay şi zindigi, yus abzis nanavit, pazis titkin prazlavancu, yitkin yat çönis royas, aptabçi zıcı, nurç bakşan.
0: Tövbe vayn, zadı lagana tövrif karin. Tülünler mene feke pertud. Bu ciddi heri kesit, çını patı yem harbı ziyeb divan. Beyeli, balek avlad garasmaz ois.
1: Nasimay, kihye çakvanan, unikus bujaravais.
0: Din nazar, mangi çey safiyat gamza. Tritar gasniş tayayi di vodzay. Öç vanan, bujar.
1: Vushkot vatsak, travim katı. Dupay, daptarş dondohun çuti. Mi ayo ak maşvara.
0: Khabar kya maşvar ayo?
1: Öç tashvay gatsav, kolgom. Çoğun malu nasa? Akkese time pass. Bir karav var ya kıl çakra.
0: Yi gayi kat. Vıştı kya gol can. Meti vod var ya kal son can. Zıbıdim ha. Pani smelis majniş nazar. Aktu yos abit sabdivanan. Zıbı gats ha matamal.
1: Su kayt şu.
0: Pani skuçes maz.
1: Gats van temisti. Kariu ta eri dil.
0: Ah. Suli nera. Tı paga imav şamtan vapas.
1: Malluk nav buzit ayasını vartı.